bir kalbi niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam. Sevgisiz bir kalbi niye

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

geçip giderim. Pişman olursun, pişman olursun, pişman olursun. Ben küçüp giderim, pişman olursun.

kaybettiğin bu hasret. Nasıl dersin unut, hiç tanışmamış farz et. Unutmaya gücüm yok sevgilim, sen affet.

0: yaşı siler, gözden lepeler lepeler.
1: Güneş oyanıp, oy nura boyanıp, izi oxşamır.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Kinoseverler, dünya ekranının nebzini Sinema Radyo'yla birlikte ölçmeye davet ederim. Her haftanın şenbe günü günorta saat 3'te ve pazar günü günorta 2'de mez Real FM'de görüşürük. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Cinemastercard Kinotiyatrolar Şebekesinin tərəfdaşlığıyla Sinema Radyo'nun 367. bırakılışını dinleyirsiniz. Sizinle Yağut ve verilişimizin evvelinde en önemlisi sadık kalarak ilk soundtrack'ımızı təqdim etmeyi isterdim. Elə filmler var ki, onlar İllər keçsə də eyni sevgiylə baxılır. Elə onlardan biri Əhməd Haradadır bədii filminin soundtrack'ı səslənməkdə.

Ascona'da indirim gecesi. İyunun 12'sinden 15'ine kadar 80%'e dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı ascona.life.az'da.

0: 16. yerde.
1: Bukit, Cem'i 1 de 50 saniyede. Muasir musikide kısa trackler daha çok dinlenildiği için Brooks Extien de bu formattan istifade edip ve mahnı kısa olmasına bakmayarak yüz binlerle dinleme topluyup bazen bir mahnı size enerji vermir. Sadece hatırladır ki artık değerlisiz. İndi ise hemin o mahnı. Brooks Extien, Paid to Exist.

Ant yerimiz, şerefimiz, galebenin yollarında. Büyük kurban vermiştik biz, neçe ilin hesretine. Nihayet ki son koyuldu, gözü yaşlı Qarabağım esaretten azad oldu. Övladların bir qəhrəman, dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan.

Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.